0: Kapı. Kapı.
1: Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. Kapı. K